0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

güzelim, naz eyleme güzelim. İnsaf eylen olur zalim, bir hoş oldum sarhoş olurum güzelim, naz eyleme.

sarhoş oldum gamzelim. Naz eyleme güzelim, İnsaf eyle nur zalim. Bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim. Naz eyleme güzelim.

gamzelim, naz eyleme güzelim. Başımdan çıkarı dumanım, bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim, naz eyleme güzelim.

oldum gamzelim, naz eyleme güzelim. İnsaf eylen o zalim, bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim, naz eyleme güzelim.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma. Sorma.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

birikti uğrunda döktüğüm yaşlar. Al götür vicdansız, ruhun yıkansın. Her günüm hasretin zulmüyle başlar. Ahımı hak ettin, ciğerin yansın. Bilseydim duyguya yer yok dininde. El pençe durmazdım hain önünde. Kapkara yas tuttum doğum gününde. Neşemi yok ettin, ciğerin yansın. Doğuştan sevgiye, aşka meyildim. Kimsenin lütfuna muhtaç değildim. Bir sana diz çöktüm, sana eğildim. Canıma tak ettin, ciğerin yansın, ciğerin yansın.

0: Sen ince aramdın, veremdim sana. Aleme haramdım, haremdim sana. Aşkınla tutuşan keremdim bana. Aslıdan çok ettin, ciğerin yansın. Düşsem de kalkarım, tutma elimden. Gururum merhamet ummaz zalimden. Beddua çıkmazdı şair dilimden. Sabrımı tükettin, ciğerin yansın. Sineni kaplasın bu onmaz yara. Hayatın boyunca gölgemi ara. Değil mi sen benim yüzümü kara, saçımı ak ettin? Ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

her gün acı tatlı. Söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşk narına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

0: sevgi katın. Silahlara güller takın. Kurşun değil, çiçek atın. Bebelerin günahı ne? Çocukların günahı ne? Anaların günahı ne? Günahı ne? Günahı ne? Günahı.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Kapkara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yıl aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta.

0: Pursaklar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık Altire Mobilya 06.
1: Isı ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içi.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgür Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek hazırlık tecrübe.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. Mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
6: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
7: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Pursaklar Işık Mobilya, adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
4: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
6: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. İlya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Pursaklar Işık Mobilya, adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
5: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: Kişisel Perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgür Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, şu mezarda bir garip var, o mezarda bir garip var, garip, garip.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6 abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. Ya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 7423. Instagram Işık Altire Mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Efendim?
2: Fıstık.
1: Efendim?
2: Sensin fıstık.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübe.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim'a, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
5: Evet sevgili dostlar, 4 Haziran 2026 Perşembe akşamındayız. Saatlerimiz 17.04'ü gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Burçin Gülbenk'le Dönence'den hepinize koskocaman iyi akşamlar diliyorum. Ağzımız günaydın alışmış, günaydını bir türlü götüremedik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Alışacağım ama söz veriyorum size, az kaldı. Daha 4. günündeyiz. 3-4 yıl sabah 7-9 yaparsanız akşamda günaydın demek maalesef ki alışkanlık olmuş. Günaydın aslında, o da kötü bir şey değil. Günaydın karanlık da değil. Onun için güzel bir akşam diliyorum size. Yine 2 saat dolu dolu ve çok güzel, keyifli şarkılarla birlikte olacağız sizlerle. Mutlaka ki güzel bir konumuz var. Ona da katılım sağlayacaksınızdır. Nasıl mı? Tabii ki 0312 985 0886. İster canlı bağlant, isterseniz de WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz diyorum ve hemen şöyle bir konumuzu size aktarmak istiyorum. Bakalım hangi cevaplar gelecek. Ondan sonra da hava durumunu vereceğim. Diyorum ki, son zamanlarda işte budur dediğimiz hayatınızda ne oldu? Bakalım hangi cevaplar gelecek? Çok merak ediyorum ben de. Son zamanlarda hayatınızda işte budur dediğiniz neler oldu? Onu bir şöyle bir bakalım, şöyle keyiflenelim. İnşallah güzel şeyler olmuştur. İnşallah beklentileriniz karşılanmıştır diyorum ve şu anda Ankara'da hava sıcaklığı 26.6 derece gösteriyor. Bugün evet, yarın için de 29 derece maksimum sıcaklık, zaten bugün 29 derece. Yarın 29, gök gürültülü sağanak yağış var. Bugün de normalde gök gürültülü sağanak yağış var ama meteorolojinin vermiş olduğu veriye göre, hatta saat 12'den sonra gece 12'ye kadar gösteriyor. Herhangi bir yağmur yok. Yarın için cuma, haftanın son günü gök gürültülü sağanak yağışlı. Cumartesi günü yine gök gürültülü sağanak yağışlı, 29-28. Pazar günü parça bulutlu güneşli, 29. Evet, pazartesi günü parça bulutlu güneşli, 30. Ve pazartesi, salı günü yine gök gürültülü sağanak yağış gözüküyor. Onda da 29 derece var. Yağmur peşimizi bırakmıyor. Ne diyoruz? Bereketinle gel, felaketinle gelme diyoruz. Zaten biz her zaman buradayız. Barajlarımız dolsun, biz de faydalanalım diyoruz. Doğru mu? Doğru.

0: anlayananlar.
1: Evet sevgili dostlar, bizi tampon tampona trafikte ya da işinde ya da evinde çayını kahvesini yudumlarken mesainin son saatlerinin bitmesine yakın bizi dinleyen tüm dostlara da selam olsun diyorum. Bunlardan bir tanesi sevgili çocukluk arkadaşım, sevgili dostum Mete diyor ki, sevgili dostum, çocukluk arkadaşım, ailemizin radyocusu demiş. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir tabir olmuş. Sevgili Burçin, bu akşamki konuyu son zamanlarda işte budur dediğiniz hayatınızda ne oldu olarak belirlemiş. Dostum, son zamanlarda işte budur dediğim tek şey sayende bir radyo kanalına mesaj atmak oldu. Yüreğine sağlık, vallahi teşekkür ediyorum. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Mete Çağan demiş, çok sağ olasın. İnşallah yeni yayın saatimizde bol bol görüşürüz. Bundan öncesinde sen de biliyorsun 7 ile 9'du. Şu anda 17-19 oldu. Mutlaka ki sabahtan akşama gelip dinleyen dostlarımız da çok fazla var. Hepsine de şükranlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. O zaman hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına çok güzel bir şarkı gelsin. Özgün geliyor, gidiyor ki Siyah Beyaz diyor. Kim için? Sevgili Mete ve tüm Radyo Karadeniz dostları için. Thank you.

Anahtarı elime aldığım anı unutamıyorum. İnsanın kendine ait bir yuvasının olması bambaşka. Bugünkü konu beni o güne götürdü. Yayınınızı keyifle dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı aileme ve sana armağan ediyorum demiş sevgili Atıf. Öncelikle Patili Canlar için söylediğin için çok teşekkür ediyorum. Ben de son zamanlarda gerçekten bu konuyla ilgili bir azalma görüyorum. Ama vatandaşlarımızda mı bir duyarsızlık var, yoksa orada plastik toplayanlar mı alıyor? Bence onlar alıyor, çünkü vatandaşlarımız yine aynı kalbiyle, aynı sevgisiyle onların yanındadır diye düşünüyorum. Ve tekrar edelim, havalar soğuk da olsa sıcak da olsa fark etmez. 365 gün 6 saat sokaktaki patili canlarımız için bir kap su, bir kap mama vermeyi ihmal etmeyelim. Ne diyoruz? Onlar Allah'ın bize emaneti diyorum. Bu arada evinde de güle güle otur, sağlıkla, huzurla, mutlulukla, neşeyle, ailenle ve sevdiklerinle yaşa o evde diyorum. Ve çok güzel bir şarkı geliyor hem sana, tüm radyo dostlarına. Işın Karaca bizlerle, ne diyor biliyor musun? Seve seve otur evde diyor.

Evet sevgili dostlar, dün maalesef ki gazeteci Reha Muhtar 66 yaşındayken bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin diyorum, mekanı cennet olsun, sevenlerine sabırlar diliyorum. Gerçekten çok üzücü, zamanında haberler sunuyordu biliyorsunuz, oradan da

kendisini hatırlarsınız mutlaka ki Reha Muhtar'ın. Çok renkli bir kişilikti. Ne diyoruz? Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyorum. Rafet El Roman diyor ki bana sen lazımsın diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili dostum, çok sevdiğim insan Mete mesajı atmış, bakalım neler demiş kendisi. DMD SMA hastası çocuklarımızı, evet bakın, DMD SMA hastası çocuklarımızı gördükten sonra işte budur dedim abi, kendimi bu çocuklara adadım demiş. Ben de şahidim, gerçekten bu konuda varıyla yoğuyla çalışıyor, yüreğine sağlık diyorum. DMD SMA hastası tüm çocuklarımıza da buradan şifalar diliyorum. Senin gibi gönlü güzel, yüreği güzel insanların çoğalmasını, onlara yardım eden insanların çoğalmasını ve çocuklarımızın bir en evvel bu hastalıktan kurtarıp ne yapmak gerekiyor? Normal çocuklar gibi oynamasını sağlamak gerekiyor diyorum. Yüreğine sağlık sevgili Meteciğim. O zaman ben de sana hareketli bir şarkı armağan edeyim mi? Bence çok güzel bir şarkı gelsin. Bak bakalım ne geliyor? Tabii ki Gülben Ergen gelecek. Mustafa Sandal'la beraber ne diyecek biliyor musun? Şıkır şıkır diyecek.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.28 oldu. Şöyle bir baktım, voleybol milli takımımızın bugün maçı var. İlk maçı da kiminle yaptı? Dominik Cumhuriyeti ile yaptı ve 3-2 galip oldu. Bugün 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak voleybol kadın milli takımımız. Başarılar diliyoruz onlara da. İnşallah yine yüzümüzü güldürürler her zaman olduğu gibi diyoruz. Ve tüm Radyo Karadeniz dostları için Melek Mossa geliyor. Ardından reklamlar, reklamlardan kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Ama burada da siz ne yapıyorsunuz? 0312 985 0886'ya ister canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan mesajınızı atıyorsunuz. Ne diyoruz? Hayatım kaymış diyoruz ya.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
6: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
7: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Sevgili dostlar, reklamlardan sonra sevgili Candan Erçetin bizlerleydi ve dedi ki bir yangının külünü dedi. Efendim dün akşam, evet, çok değer verdiğim, çok hayranı olduğum bir insan, bir şarkıcı konser verdi. Tam 6 yıl sonra diyorlar ama bazıları 7 yıl diyor, bazıları 8 yılı, bir türlü tutturamadılar. Ortası ben 7 yıl diyeyim. Genelde 6 yıl diyen çok fazla ama 7'ye 8'e kadar da çıktılar. Bir türlü tutturamadılar. Basında bu maalesef doğru dürüst takip edilmemiş herhalde. Efendim kim mi? Tabii ki Şebnem Ferah. Evet, Şebnem Ferah İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta dün konser verdi ve bu konsere hem ünlüler hem de bütün hayranları ne yaptı? Akın etti. Oradaki bir sözü benim çok hoşuma gitti açıkçası. Diyor ki 6 yıl aradan sonra anladım ki benim evim sizin yanınızmış dedi. Çok güzel bir şey değil mi? Bence hayranlarını evi gibi görüyor olması bence çok önemli. Benim de evim Radyo Karadeniz ve sizlersiniz diyorum ben de. O zaman Şebnem Ferah tüm dostlarımıza gelsin desin ki her şey insanlar için, bunu unutma.

Sevgili dostlar, sevgili Durmuş mesaj yapmış. Sevgili dostum diyor ki, abicim iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bugünün konusuyla ilgili işim icabı, takım elbise giyiyordum, pantolon ve tişörte geçtik. Oh be, iyi ki olmuş dediğim bir şey oldu. Çok rahatladık abi sıcakta. Allah'a emanet ol abicim, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum sana da. Evet, hani bu 15 Mayıs'ta genelde oluyordu ama sizinkiler biraz daha geciktirmiş. Yani askerde öyle olur da 15 Mayıs'ta ve bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam, 15 Eylül ya da 15 Ekim'de kıyafet değişimi olur. Yazlık kışlık hemen orada değişir ki sıkıntı olmasın diye. Neyse, senin için de güzel olmuş bence. Hakikaten şu dönemde yazlık ceket bile giyseniz hiç fark etmiyor. Bir anda hava sıcakları çok yoğun bir şekilde arttı. Bu sene zaten sıcakların çok fazla olacağı söyleniyor. Her zaman söylüyoruz ya, öğlen 12 ile 3 arasında asla dışarı çıkmayın, güneşin altında kalmayın. Özellikle belli yaşa gelmiş teyzelerimiz, amcalarımız, dedelerimiz ve ninelerimiz için söylüyorum. Çıkacaksanız eğer, çok zorunluysa da, o zaman şemsiye alın çıkın, yanınızda da su almayı ihmal etmeyin. Bol bol su tüketin, su candır, gerisi heyecandır diyorum. O zaman sevgili Durmuş, bak bakalım sana ne geliyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.53 oldu ve zaman yine su gibi akıp geçti. İlk saatimizin son arasına girmek üzereyiz. Evet sevgili Veysel demiş ki Burçin abi iyi akşamlar. Öncelikle yeni yayın saatin tekrar hayırlı olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sana da güzel bir gün diliyorum ben de. Bugünkü sorunun cevabı benim için çok net demiş. Vallahi neymiş merak ettim. Geçen ay oğlum üniversiteden mezun oldu. Wow, Allah hayırlı etsin. Allah bahtını, yolunu, izini açık etsin bütün çocuklarımızın. Çok yakın da zaten hem lise hem de üniversite sınavı var. Onunla alakalı da birazdan tarihleriyle ilgili size bilgi vereceğim. Ne yapıyoruz? Çocuklarımızı son zamanlarda sıkmamaya çalışacağız. Onlardan da biraz konuşacağız yavaş yavaş. Efendim sahnedeki halini görünce demiş, yani mezun olduğundaki sahnedeki halini görünce işte budur dedim. Yılların emeğinin karşılığını görmek tarif edilmezmiş. O gün bütün yorgunluğum gitti abi demiş ve bizi her akşam buluşturduğun için teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı oğluma ve tüm mezun gençlere armağan ediyorum diye de eklemiş sevgili Veysel. Evet, gerçekten çocuk doğuyor ve çok çabuk büyüyor. Bir bakıyorsunuz üniversite, bir bakıyorsunuz üniversite mezuniyeti, ardından erkek çocuksa askerlik, kız çocuksa işine bakması ve belli bir zaman geçiyor. Bir bakıyorsunuz evlenme çağı gelmiş. İsteseniz de istemeseniz de o zaman geliyor, kapınızı çalıyor. İşte o anda zor zamanlar. Neden diyeceksiniz? Gözünüzün nuru gibi baktığınız, büyüttüğünüz çocuğunuz yuvadan uçuyor. Tabii ki nasıl söyleyeyim? Kolay şeyler değil. Güzel şeyler ama kolay şeyler değil. Evlenen çok mutlu, evlendiren çok üzünlü. Duygusal olarak çok üzünlü ama bir de maddi olarak da çok üzünlü efendim. Niye diyeceksiniz? Çünkü dün mesela haberlerde yine dinledim. Şu anda %48 oranında, evet %48 oranında düğün merasimi tamamen yerini nikaha bırakmış. Çünkü düğünler çok pahalı. En böyle kurabiyeli, işte kolalı vesaireli düğünün bile tutarının 100 bin liralar üzerinde olduğu söylentisi hakim. Gel de düğün yap. Nasıl yapacaksın? Çık işin içinden çıkabilirsen. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum ve ilk saatimin kapanışını çok güzel bir şarkıyla yapacağım. Sevgili Veysel, sevgili mezun olan tüm gençler, sevgili oğlu ve tüm Radyo Kadeniz dostları için Mihriban geliyor. Kimle mi? Haluk Levent ve Turgay Tanülkü.

Sarıca düzünde bir yığın toprak. Sulanır her sabah gözyaşlarımla mihriban. Mihriban uyan da bir bak. Hasret düğüm düğüm ak saçlarımda. Ardışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik. Bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner. Büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim Apursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. Ya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence başlıyor.

Evet sevgili dostlar, 18.09 saatler, 4.06.2026 Perşembe akşamındayız ve bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz Komtör üzerinden şu andan itibaren dinlemeye başlayan herkese selamlar, sevgiler ve iyi akşamlar diliyorum. Tampon tampon o trafikte ne yapıyoruz sevgili dostlar? Elbette ki Burçin Gülbenk'te dönence, yani Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında olacağız. Neden mi? O kadar kalabalık bir trafik var ki, o kadar sıcak bir hava var ki, o sıcak havanızı tamamen güzel bir havaya çeviriyoruz. En güzel şarkılarla, en keyifli konularla sizlerle olmaya devam ediyoruz ki Yumoşatak sponsorluğunda zaten birazdan da ne yapacağız? Size çok güzel bir yastık hediye edeceğim. Kayolları Mobilya'dan ve ne yapacaksınız? Alacaksınız yatarken, bizi hatırlayacaksınız. Biz de ne mutlu olacağız biliyor musunuz? Keyifli olacağız çünkü yastık da çok önemli, yatak da çok önemli. Yastık kafayı, yatak vücudu rahatlatır efendim. İkisi de Yumoşatak'ta sonuna kadar var diyorum ve şimdi yaz mevsimine girdik ya, yaza uygun bir şarkıyla başlayalım diyorum ikinci saate. Ama bunu özellikle Yumoşatak Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Adil Yavuzel ve tüm çalışanlarına ve tüm Radyo Karadeniz ailesine armağan edeceğim. Ozan Doğulu ve Demet Akalın çifti geliyor ve ne diyor biliyor musunuz? Bakın ne diyor.

Evet sevgili dostlar, bugünün konusu neydi? Hemen ikinci saatimizde hatırlatalım. Diyoruz ki efendim, son zamanlarda işte budur. Evet, hayatımda işte bu dediğiniz ne oldu bakalım? Cevaplarınız 0312 985

Alırlar ki 55 yılı dile kolay boşu boşuna geçirmemiş bir fabrikadan, bir markadan bahsediyoruz. Yumoşlatak. Devamlı gerçekten o kadar çok çalışan bir Ar-Ge sistemi var ki. Her gün farklı bir şeyler bulmak, yeni ürünler keşfetmek için sizler için çaba sarf ediyorlar. Ve çaba sarf ettiklerinde başarılı oldukları için de 55 yıldır dimdik ayaktalar. Ve o kadar çok bahisi var ki. Emin olun hepsi de mutlu mesut. Neden? Çünkü Yumoşlatak gerçekten yatak satıyor. Ve alan herkes o kadar memnun ki mışıl mışıl uyuyor ve kimse de şikayet etmiyor. İşte zaten markayı marka yapan da bu değil mi? Gerçekten yüreğine sağlık diyorum Yumoşlatak ve sevgili Adil Yavuzeli'ye de buradan tekrar selamlarımı iletiyorum. Adil Yavuzeli aynı zamanda Samsunlu. E tabii ki o zaman çok güzel bir şarkı gelsin bence. Volkan Konak bizlerle olsun. Desin ki yaylada kuzular desin.

Evet sevgili dostlar, sevgili Cengiz demiş ki Burçin'e selamlar, keyifli bir akşam diliyorum size ve tüm dinleyicilere. Benim son zamanlarda işte budur dediğim şey sağlığıma kavuşmak oldu. Uzun süre hastanelerde uğraştım. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum demiş. Öncelikle çok geçmiş olsun diyorum sana da. Acil şifalar diliyorum. İnsan sağlığın değerini kaybedince anlıyor. Kesinlikle katılıyorum. Bugün yürüyüş yaparken bunu tekrar düşündüm. Hayatın kıymetini bilen herkese selamlar. Sıradaki şarkı tüm hastalara ve yakınlara.

Armağan ediyorum demiş. Şimdi buradaki çok önemli bir kelime şu. Daha doğrusu cümle. Hayatın kıymetini bilen herkes. Evet, hayatın kıymetini bilen, canının tadını bilen herkes ne yapıyor? Yumoşla takılıyor. Neden diyeceksiniz? Gün boyu düşünsenize. Yürüdüğünüz yol, bindiğiniz otobüs, sürdüğünüz araç, çalıştığınız iş sizi o kadar yoruyor ki. Eve geliyorsunuz, diyorsunuz ki artık pestilim çıktı, biraz oturup dinlenmek istiyorum diyorsunuz. Tabii ki oturup dinlenme şansınız var mı? Çok zor. Ama yatarken, uyurken dinlenme şansınız var. İşte bunun adı yumuş yatak. Mesela size şöyle bir şey söyleyeyim. Tesla yatak var. Kendi üretimleri, ismi Tesla yatak. Arabayla karıştırmam efendim. Tesla yatak bu. Konforun zirvesi ve omurganızın desteklenebilmesi için ağrısız, sızısız bir uyku için üretilmiş özel bir yatak bu sevgili dostlar. 3 sistemli yapısı var biliyor musunuz? Özel olarak üretilmiştir ve ilk katmanında gizli kuş tüyü pedi sizi bulutların üstünde yumuşacık bir his sunuyor. Emin olun böyle. Sanki böyle bulutların üstündeymişsiniz gibi böyle keyifli yatıyorsunuz. Hiçbir şekilde de sıkılmıyorsunuz. İkinci katmanında da paket yay sistemiyle vücudun her bölgesine farklı ağırlıklara göre dağılıyor. Yani vücudunuzun şeklini birebir alan bir yataktan bahsediyoruz. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Siz boşlukları dolduruyorsunuz. Hiçbir yeriniz boşta kalmadığı için sağa sola dönme gereğini bile duymayıp olduğunuz yerde uyuyup mışıl mışıl sabah aynı yerde bile kalkabiliyorsunuz. Üçüncü katman ise, bu da çok önemli, üstün teknolojiyle üretilmiş herkül yay sistemiyle çökme ve esnemeyi engelleyerek sabit bir destekleme sağlıyor ve yüksek kaliteli kumaş antibakteriyel ve antialerjik özelliğine sahip. Bakın bu da çok önemli. Antibakteriyel ve antialerjik özelliğine sahip. Eşli uyumalarda ne yapıyor biliyor musunuz? Burası da çok önemli. Birbirlerinin dönüşlerinden ve hareketlerinden biliyorsunuz ki etkileniyorsunuz, uyanıyorsunuz. Ya biraz yavaş olsana falan söylenip duruyoruz değil mi? İşte bu diyor ki sessiz bir uyku kalitesi sunuyor ve hiçbir şekilde yan tarafta uyuyanı da rahatsız etmiyor. İşte bunun adı Tesla yatak. Başka bir söze gerek var mı? Bence var. Nokta. Yatakta son nokta.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.26 oldu. Hemen bir dinleyici mesajı okuyalım, ondan sonra sorumuza geçeceğiz. Diyor ki sevgili Rüsel, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar değerli Radyo Karadeniz ailesine, çok teşekkür ederim, sana da güzel bir gün diliyorum. Tabii ki gün bitti, eve doğru dönüyorsun. Ama önceden sabahları dedim ya, bana böyle mobeste kameralık yapıp mesaj atardın, sesimi mesaj. Şimdi atmıyorsun, onu da yine bilgi verirsen çok sevinirim diyorum ve evet sorumuza geçiyoruz. Fakat sorunun cevabını 0312-985-0886'ya ilk arayan tercihim. Eğer arayan olmazsa ne yapıyoruz? WhatsApp'tan hemen arayan olması derken, arayıp da doğru mesaj veren, yani cevap veren olması anlamında, ne yapıyoruz? WhatsApp'taki doğru cevabı kabul edeceğiz. Efendim soruyorum sorumu. Dikkatlice dinleyin. Bu arada sevgili Resul mesaj attı. Boş trafik var. Gayet hoşuma gitti bu da. Çevre yolunda boş bir trafikle bizi buluşturdu. Sağ olasın, var olasın diyorum. Evet, sorum şu. Diyorum ki trafikte, bakın trafikte fermuar sistemi ne işe yarar? Ne için kullanılır? Bununla ilgili cevaplarınızı 0312-985-0886'ya ne yapıyorsunuz? Veriyorsunuz. Şimdi Kenan Doğulu bizlerle Yüzsüz Yürek diyecek ve reklamlardan sonra da cevabı ve kazananı açıklayacağım.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
0: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Yumuş Yatakları'nın sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence devam ediyor.
6: Evet sevgili dostlar, öncelikle ilgi alakanız için çok teşekkür ediyorum. Şu anda yayınımızda sevgili Kemal Ersoy var. Kemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk. Bu için de öncelikle yeni yayın saatini hayırlı olsun. Çok güzel. Yine aynı şekilde enerjili güzel şarkıları dinletiyorsunuz bizlere.
6: Çok teşekkür ediyorum. Valla siz de hemen arayarak ne yaptınız? Yumuş yatağın o güzel yastıklarından bir tanesini kazandınız. Şimdi siz doğru cevabı verin, dinleyicilerimiz de duysun. Bu arada siz cevabı vermeden önce hemen hatırlatayım. Sesli mesaj WhatsApp'tan dinleyemediğimiz için sesli mesaj atanlar oldu. Maalesef ki onları yarışmaya katamıyoruz. Yazanlar da var ama siz hepsinden önce aradığınız için cevap doğru sizin kabul ettim. Şimdi cevabınızı alabilir miyiz lütfen?
7: Trafikte fermuar sistemini biliyorsunuz, emniyet şeridi bulunduğu yollarda araçların sağa ve sola ayrılarak böyle yolu ambulans gibi, itfaiye gibi acil durum ifade eden araçlara açmaları, kesintisiz bunların ulaşmasını sağlamak için fermuar sistemi trafikte
6: yapılmaktadır.
7: Bunlara kolaylık sağlıyor.
6: Şimdi peki şöyle söyleyeyim. Cevabınız %100 doğru, katılıyorum. Hemen üstüne ben bir şeyler ekleyeceğim. Mesela emniyet şeridi dediniz ya. Emniyet şeridinin hiç boş kaldığını gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Değil mi? Yani emniyet şeridinin adı üstünde boştur. Orada polis, ambulans, itfaiye hepsi geçer ve gidecekleri yerlere çabuk hızlı gitmesini sağlarlar ama bizde maalesef öyle bir şey söz konusu değil. Fermuar sistemine gelince, bunu niye bugün sordum onu da söyleyeyim sevgili Kemal Bey. Mesela yolda hani sağa sola ayırıyor dedik ya. Arabalar sağa sola çapraz olarak gidiliyor ve orta boşalıyor. İşte biz hala bunu bilmediğimiz için bu zor soruyu sormak istedim. Aslında zor değil, dünya kadar kolay ama maalesef kimse uygulamadığı için, belki bizi dinleyenler yapıyorlardır ama yapmayanlar, yeni aramızda katılanlar bir şeyler öğrenir istedim. Yüreğinize sağlık. O zaman ben de size Kayalar Mobilya'nın, evet Kayalar Mobilya'nın bize hediye ettiği yumuş yataktan bir tane yastık hediye ediyoruz efendim size. Ben sizin bilgilerinizle Kayalar Mobilya Sahin Bey ve Hasan Bey'e ileteceğim. Hasan Bey'e de sizin bilgilerinizi ileteceğim. Aynı zamanda Sahin Bey'e de ileteceğim. Ne zaman isterseniz gidip alabilirsiniz diyorum. Yüreğinize sağlık. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yastıkta güzelce uyurken bizi lütfen hatırlayın diyorum ve sıradaki şarkıyı kime armağan etmek istersiniz onu da söyleyin. Ondan sonra vedalaşalım.
7: O güzel programı dinleyen şu anda kim varsa, trafikte olsun veyahut da evinde olsun, herkese gitsin. Herkesin gönlü hoş olsun. Saygılar.
6: Çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum size de.
7: Sağ olun.
6: Evet sevgili dostlar, bu arada gerçekten çok fazla cevap geldi. Sevgili Resul de ambulans geçidini sağlar dedi. Sevgili Hale maalesef sesli mesajıyla kabul edemedik. Sevgili Nakşidil yazmış ama senden önce gerçekten davrandığı için olmadı. Sevgili Nilüfer yazmış ama dediğim gibi olmadı. Doğru cevaplar, hep doğru cevaplar var. Ama keşke bu doğru cevapları hepimiz bilsek ve o fermuar sistemini uygulayabilsek. İnanın bir salise bile o ambulansın içindeki o can için çok büyük bir zaman dilimi. Bunu hiçbir zaman unutma diyorum. Sevgili Kayolları Mobilya'dan Sahin Bey ve Hasan Bey'e de buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Hem onlar için hem de Kemal Bey hem de tüm Radyo Karadeniz dostları için diyoruz ki haykıracak artık nefesimiz kalmadı arkadaş. Şu fermuar sistemini uygula diyoruz.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.43 oldu. Hava yavaş yavaş böyle güneşten uzaklaşmaya başladı. Birazcık bulut var sanki, gök gürültülü, sağanak yağış gözüküyordu, farkındaysanız ilk söylemiştim. Hemen şöyle birlikte bir göz atalım, hava durumu kaç derece olmuş. 25.7 dereceye gerilemiş ve saat gece 12'ye kadar da gök gürültülü, sağanak yağış gözüküyor. Bulunduğunuz yerde eğer yağmur yağıyorsa bana hemen yazın, ben de buradan bilgisini vereyim diyorum. Ve hemen bir mesajımıza geçelim bakalım. Evet sevgili Gülhan demiş ki, günün bu saatinden herkese selamlar sevgili Karadeniz yayıncıları, sunucusu size de iyi yayınlar diliyorum demiş. Efendim Karadeniz değil, Radyo Karadeniz, onu düzeltelim hemen. Bugün değil ama dün çok basit bir şekilde vav çok iyi oldu işte budur dediğimiz dükkanın ışıklarını değiştirdik. Işıl ışıl oldu. En başta yapmamız gereken buymuş demiş. Vallahi helal olsun, yüreğine sağlık. Zararın neresinden dönersen kârdır diyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı gönlü güzel olan herkese armağan ediyorum demiş. Öncelikle gerçekten bir dükkanı, bir vitrini, bir mağazayı yani gösteren, kesinlikle daha doğrusu bir evi de gösteren ışıktır, ışığın kalitesidir. Onun için bence bu saatten sonra çok daha fazla müşteri gelecektir. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hem sana hem Cadde Kafe çalışanlarına hem de Cadde Kafe'nin müşterilerine ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına Erol Evgin diyor ki, gel sen ne çektiğimi bir de bana sor diyor.

Evet sevgili dostlar, ben şöyle söyleyeyim size, günün sonunda aradığımız en büyük şey huzur değil mi? Huzur, keyifli bir şekilde evimizde ayaklarımı uzatıp böyle çayımı kahvemi yudumlayıp televizyon seyretmek değil mi? İşte burada da tabii ki yumuş yatak durmuyor. Orada da diyor ki benim çok güzel koltuklarım var diyor. Sadece yataktan ibaret asla değilim diyor. Gelin benim çeşitlerim neler görün. Tabii bunun için eğer müsait değilseniz de diyor, o zaman www.yumoşyatak.com.tr. Tabii ki yumos efendim o, ama burada söylerken yumoş diyoruz. yumoşyatak.com.tr'den de ne yapıyorsunuz? Bütün her şeye ulaşabilirsiniz. Muhteşem koltuklar var. Özel sistemli koltuklar var. Nelerden bahsettiğimden birazdan da, yani neden özel onu da birazdan anlatacağım size. Ama onun öncesinde şöyle bir şey söyleyeyim. Koltukta da rahatsan, yatakta da rahatsan, vücudun dinleniyorsa o zaman yönün olsun. Yumuş yatak diyorum. Çünkü parayı boşa harcamayın. Hani çok ünlü bir söz vardır ya, ucuz alacak kadar zengin değilim diye. Ucuz almak önemli değil. Alırsın, bir iki yıl sonra işe yaramaz, tekrar yenisini alırsın, daha çok pahalıya gelir. Onun için sessiz olun. Yumuş yatağa gidin. Fiyatları da çok güzel, ürünleri de çok güzel. Alın, alın, gidin, çıkın, çıkın, gidin diyorlar ya, aynısı ondan.

Evet sevgili dostlar, sevgili Özge mesaj atmış, diyor ki bugün devlet hastanesinde kızımı muayeneye götürdüm. İşimin çok uzun süreceğini düşünüyordum ama çok kısa sürede devlet hastanesi olmasına rağmen çok kolay oldu. Çok çabuk sürede muayene ettirip çıktın demiş. Valla şanslısın, yüreğine sağlık diyorum. Kızına da buradan geçmiş olsun diyorum, onu da yanaklarından öpüyorum ben de. Efendim. Son olarak ne dedik biraz evvel, koltuktan bahsedecektik. Hemen koltuklarımız nasıl, onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da vedalaşacağız zaten. Koltuk üretiminde SI sistemi kullanılır. Yani uçak otomotiv sektöründeki koltuk üretiminde kullanılan yay sistemi var. Bu da sağlamlığını ön plana çıkartıyor. Yani yüksek teknoloji sistemi var. Ve aynı zamanda iskelet yapısında da fırınlanmış gürgen ağacı sağlamlığı ve doğallığı ile tercih sizde efendim. Artık gerisi yumoş yatak diyoruz. Tekrar diyorum, www.yumoşyatak.com.tr doğru adrestir diyorum. Efendim bugün yine programımızın sonuna geldik. Yine yastığımızı bir dinleyicimize hediye ettik. Yarın öbür gün yine devam edecek. Hafta içi her gün biliyorsunuz saat 18 ile 19 saatler arasında Yumoş Yatak sponsorluğunda hediye vermeye devam ediyoruz. 17 ile 19 saatler arasında da sizlerle beraberiz. Efendim bugünkü yayınımız burada sona erdi. 17'den bu saate kadar beni dinleyen, bana mesaj atan tüm dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı yolluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza dağırmaz. Yerine saatler 17'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum ama kimle vedalaşıyorum? Tabii ki Serdar Ortaç geliyor. Diyor ki heyecan diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi. Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yıl aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Pursaklar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Deje deje te diller suların taştı, ne dur suların taştı, ne dur.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hasırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri Radyo

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu
6: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben sen.

0: Bir gün ufuktan o hiç gelmeyecek sevgili hala bekler.
1: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya. Ya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere, bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni, vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi.

Oğlum 13-14 anahtarı ver. Al usta. Oğlum yat motorun altına, nesi var bir bakıver. Olur usta. Oğlum iyi sık çivatayı, sonra sahibine der. Sıkıyorum usta.

sıkıyorum işte. Oğlum terlemişsin, akmasın derin motora. Motor pas yapar sonra. Olur mu be usta? Ter pas yapar mı? Gözyaşı pas yapar mı? Oğlum ne diyorsun, bak işine. Bakıyorum usta. Yalnız ellerim, ellerim çatlamış be usta. Ellerim acı içinde. Yüreğim var ellerimde.

Hem usta, sen hiç misket oynadın mı sokakta? Kırmızı kaplı defterlerin var mıydı? Hiç gittin mi okula? Okul nasıl bir şey ya usta? Öğretmen nasıl biri? Orada da motora baktırırlar mı ki? Orada da söverler mi çocuklara? Orada da döverler mi be usta? Oğlum bak işine, kızdırma beni. Olur usta. Aa usta, senin anan da saçlarını okşar mıydı? Sana ağlar mıydı gecenin al yalasında? Sahi usta, sen hiç ağladın mı? Bir sabah cansız düşen de anan yavaşça gözlerinin önünde. Oğlum bak işine, attırma tepemi, gir motorun altına. Usta dur kızma, bak giriyorum motorun altına. Dünyanın altına giriyorum usta, dünyanın altına giriyorum. Desteğe gerek yok usta, desteğe gerek yok. Ben oraya yüreğimi koyuyorum, inan.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: vakit çok geç olmadan. Unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin. Sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan. Vakit çok geç olmadan.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

yaşamak ölmek güzel. Yanıp kül olmak güzel, sararıp solmak güzel, hasrete dolmak güzel.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: gitti.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Vuslatın yolları çoktan kapandı. Unut onu, unut gönlüm sevmedin farz et.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

gafil, gezme şaşkın. Bir gün ölürsün, ölürsün, ölürsün. Yalan dünya senin olsa ne fayda? Akıbet alırlar tatlı canını. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Ne fayda güzel dostum? Ah, ne fayda? Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helali haramı yersin, seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin.

akar çaylar senin olsa ne fayda? Ne fayda can yoldaşım? Ah! Ne fayda, ne fayda.

0: Söylersin de el içinde sözün var. Yatar çalışırsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var. Bedestenler senin olsa ne fayda? Ne fayda anam babam? Ah ne fayda? Bir gün alır da götürürler evinden. Hakkın kelamını koyma dilinden. Kurtulaman ki Ezrail'in elinden. Dünya dolu malın olsa ne fayda? Ne fayda benim efendim? Ah ne fayda? Bir sultan abdalım, çıktık oturduk. Kaza lokmasını burada getirdik. Dünya bizim diye çektik getirdik. Yalan dünya, yalan dünya. Bizim olsa ne fayda? Ne fayda canım gülüm? Ah, ne fayda, ne fayda, ne fayda.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve